Sungai Mahakam. Sungai Mahakam, Nihongo de Mahakam gawa, Mahakam gawa. Akan mampir, akan mampir. Nihongo de tachiyoru yotei desu, tachiyoru yotei desu.